0: Bentley, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diroki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda ve ye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanın. Jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

0: Eric Godard ise dengi gizmeratiye sandın hem kerecan hem içimi dengi Godard iken şu an Wedger'in hun her hemen kerem ki.
1: Roj boş, silah boruz, keko, fifi, veng radyo, Godard'ı veng radyo'yı. Az evit ki mun boşun, ravşa ve hoş be. Az meydine atan, cifarkin el gündeşi elma ve peyamecu aratışinim. Nal bine dara, mazi run üstüme, uve peyamecu aratışinim. Tavel bine siye run üstüme. O mugol radyo Godard dikir, mugol peyameki juara bişinim. Dariya ve az tozum jenek havali hura silah bişinim. Havali mey girtige, silah burayız yok juan ratışinim. Ne dar o iş girtige ederek etme. Melve de ci radyoya Godard dikir keyf haşi. Am gelek keyf haşti bun. Jibu ve kedu. Emek kawe. Gün dedin jibu ne zamanı kürdü gelek em keyf haşti bun. Esselah ve khu. Jihaval. Ersin Nazlıyer, Murad Yıldeniz, Halis Yıldeniz, o hemu evvel evan, gittiğe Ahmet Ejdisa, Usup, Ali Can, Ali Nergiz, Yunus Pala, o hemu evvel gelvan, şu hemu radyo, Godervan radyo, Resulavu Rezeyi Hotşinim, o hemu kurdaki ilkoye kubine kurdu, tecete, زمان خودی در تب زمان خبر سلاب روزی خوشبان را تشینیم سترانا به دنگ وزان شمدین دنیا مازنه تیرا مهمیه هیه پیشکش همو وان مروات کن مالباتا خوراش تشینیم سلاب روز بین خیر خوشی دا و شام خوش
0: یعنی وکی که آخفنه گلا گلا که تایبه اتاد امجی سلاب خودشینیم جبو هر کسی کنه همه گهدارد کنه هرین استرانه جه وزان شمدین اوا دنیا پرمزنه تیرا مهمیه هیه

0: öpüşgirya@bambilet.com.tr/sılavuglavkadiya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, venge, venge, şimal.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından incelin.

0: buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

terre.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zır kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Veng.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharin etten eve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebap berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Wing, Wing'e şimal.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü devlet ve hükümet başkanlarının açıklamalarıyla başlayacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve yine liderler arasında da pek çok temas ve görüşme yapılması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Rutte sabah basın toplantısı düzenledi. Rusya'ya önemli mesajlar veren Rutte, 1 milyar insanın oluşturduğu bu ittifak topraklarımızın her bir santimini savunacaktır. NATO'yu yenemezsiniz, biz savunma amaçlı bir ittifakız, hiç kimseye saldırmayacağız dedi. NATO Genel Sekreteri ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir ifadelerini kullandı. Silah yakma töreninin ardından halen bir adım atılmamasını bir yıla yazık edildi şeklinde değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, söz ile sürecin yürüyeceğini düşünen siyasi akıl umutları giderek tüketiyor, süreç uzadıkça tehlikeler artıyor uyarısında bulundu. Cizre'de sokağa çıkma yasakları dönemindeki ihlallere dair AİHM'e savunma sunan hükümet, yaşam hakkı ihlali olmadığı ve soruşturmanın etkisiz yürütüldüğünü iddia etti. Dosya avukatı Ramazan Demir, AİHM üzerinden kurgulanan oyunun teşhir olduğunu ve mağdurları koruyan adil bir karar istediklerini belirtti. Eğitimin metalaştırılmasının kamusal eğitimle birlikte ana diller üzerinde baskı oluşturulduğunu belirten akademisyen Aram Ali Ahmet, Kürtçe konuşmanın basit bir hak değil, bir varoluş olduğunu söyledi. Meclise getirilen yargı paketlerini bir gelenek haline getirildiğini belirten Mimoza Kadın Derneği Başkanı Çiğdem Göksoy, "Mücadele edenler her zaman kazanır, biz de mücadele etmekten asla geri durmayacağız," dedi. Van'da Kürtçe eğitim kursları vererek asimilasyon politikalarına karşı çalışmalar gerçekleştiren Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği'nde 60 eğitmen ve 6 sınıf ile dil kursları sürdürülüyor. Dernek şimdi de asimilasyon politikalarına karşı çocuklar için sınıf açtı. Bugüne kadar 40 kayıt başvurusu aldıklarını belirten dernek yöneticisi Ali Ataman, "Talep olursa ikinci sınıfımızı da açacağız," dedi. Diyarbakır'da Türkiye'de toplumsal barış süreci ve dünya örnekleri çalıştayı düzenlenecek. İHT Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, İspanya, İrlanda ve Kolombiya süreçlerine katkıları olan isimlerin katılacağı çalıştayın raporunu meclise sunacaklarını belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentin 3 farklı noktasında 10 bin kap aşureyi yurttaşlarla paylaştı. Deyişlerin seslendirildiği programda aşurenin dayanışma, ortak yaşam ve barışın simgesi olduğu vurgulandı. Batman'ın Bağlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Musa Tan yaşamını yitirdi. Batman'da boşandığı erkeğin saldırısına uğrayan 32 haftalık hamile kadın bebeğini kaybetti. Umut Hakkı'nın sürecin pazarlığı durumuna getirilmeden uygulanması gerektiğini belirten Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, "Barışın pozitif aşaması şüphesiz hukuksal formlarla olacak, bize düşen bir şey varsa buradayız," diye belirtti. Türk Tabipleri Birliği'nin 26-28 Haziran'da gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi'nde seçilerek çalışmalarına başlayan yeni dönem Merkez Konseyi bugün yaptığı toplantı sonucunda görev dağılımını belirledi. Etkin Demokratik TTB üyelerinden oluşan TTB Merkez Konseyi Başkanı ve 2. Başkanının kadın üyelerden seçilmesiyle TTB tarihinde ilk yaşandı. Görev dağılımı sonucunda Merkez Konseyi Başkanlığı'na Pınar Mualla Sahip ve 2. Başkanlık görevine Ayşe Gültekin getirildi. Kocaeli'nin Körfezi ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması ve son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu maçları da tamamlandı. Böylece son 8'e kalan takımlar belli oldu. Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar şöyle: Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre. İlk maç Fransa-Fas arasında oynanacak.
8 NATO ülkesi ile Ukrayna Savunma Güvenlik ve Direnç Bankası kurulmasına yönelik ortak niyet açıklaması yaptı. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. ABD, İran'a ticari gemileri hedef aldığı iddiasıyla bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Devrim muhafızları da ABD güçlerine yönelik 85 saldırı yaptığını duyurdu. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Gölland elbette satılık değil diyerek NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini ifade etti. Şam'da meydana gelen iki patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Çin'de meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van

53.54 gram altın 6.218 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Radyo Wave.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü devlet ve hükümet başkanlarının açıklamalarıyla başlayacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve yine liderler arasında da pek çok temas ve görüşme yapılması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Rutte sabah basın toplantısı düzenledi. Rusya'ya önemli mesajlar veren Rutte, 1 milyar insanın oluşturduğu bu ittifak topraklarımızın her bir santimini savunacaktır. NATO'yu yenemezsiniz, biz savunma amaçlı bir ittifakız, hiç kimseye saldırmayacağız dedi. NATO Genel Sekreteri ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir ifadelerini kullandı. Silah yakma töreninin ardından halen bir adım atılmamasını bir yıla yazık edildi şeklinde değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, söz ile sürecin yürüyeceğini düşünen siyasi akıl umutları giderek tüketiyor, süreç uzadıkça tehlikeler artıyor uyarısında bulundu. Cizre'de sokağa çıkma yasakları dönemindeki ihlallere dair AİHM'e savunma sunan hükümet, yaşam hakkı ihlali olmadığı ve soruşturmanın etkisiz yürütüldüğünü iddia etti. Dosya avukatı Ramazan Demir, AİHM üzerinden kurgulanan oyunun teşhir olduğunu ve mağdurları koruyan adil bir karar istediklerini belirtti. Eğitimin metalaştırılmasının kamusal eğitimle birlikte ana diller üzerinde baskı oluşturulduğunu belirten akademisyen Aram Ali Ahmet, Kürtçe konuşmanın basit bir hak değil, bir varoluş olduğunu söyledi. Meclise getirilen yargı paketlerini bir gelenek haline getirildiğini belirten Mimoza Kadın Derneği Başkanı Çiğdem Göksoy, "Mücadele edenler her zaman kazanır, biz de mücadele etmekten asla geri durmayacağız," dedi. Van'da Kürtçe eğitim kursları vererek asimilasyon politikalarına karşı çalışmalar gerçekleştiren Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği'nde 60 eğitmen ve 6 sınıf ile dil kursları sürdürülüyor. Dernek şimdi de asimilasyon politikalarına karşı çocuklar için sınıf açtı. Bugüne kadar 40 kayıt başvurusu aldıklarını belirten dernek yöneticisi Ali Ataman, "Talep olursa ikinci sınıfımızı da açacağız," dedi. Diyarbakır'da Türkiye'de toplumsal barış süreci ve dünya örnekleri çalıştayı düzenlenecek. İHT Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, İspanya, İrlanda ve Kolombiya süreçlerine katkıları olan isimlerin katılacağı çalıştayın raporunu meclise sunacaklarını belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentin 3 farklı noktasında 10 bin kap aşureyi yurttaşlarla paylaştı. Değişlerin seslendirildiği programda aşurenin dayanışma, ortak yaşam ve barışın simgesi olduğu vurgulandı. Batman'ın Bağlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Musa Tan yaşamını yitirdi. Batman'da boşandığı erkeğin saldırısına uğrayan 32 haftalık hamile kadın bebeğini kaybetti. Umut Hakkı'nın sürecin pazarlığı durumuna getirilmeden uygulanması gerektiğini belirten Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, "Barışın pozitif aşaması şüphesiz hukuksal formlarla olacak, bize düşen bir şey varsa buradayız," diye belirtti. Türk Tabipleri Birliği'nin 26-28 Haziran'da gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi'nde seçilerek çalışmalarına başlayan yeni dönem Merkez Konseyi bugün yaptığı toplantı sonucunda görev dağılımını belirledi. Etkin Demokratik TTB üyelerinden oluşan TTB Merkez Konseyi Başkanı ve 2. Başkanı'nın kadın üyelerden seçilmesiyle TTB tarihinde ilk yaşandı. Görev dağılımı sonucunda Merkez Konseyi Başkanlığı'na Pınar Mualla Sahip ve 2. Başkanlık görevine Ayşe Gültekingil getirildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması ve son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu maçları da tamamlandı. Böylece son 8'e kalan takımlar belli oldu. Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar şöyle: Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre. İlk maç Fransa-Fas arasında oynanacak.
8 NATO ülkesi ile Ukrayna Savunma Güvenlik ve Direnç Bankası kurulmasına yönelik ortak niyet açıklaması yaptı. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. ABD, İran'a ticari gemileri hedef aldığı iddiasıyla bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Devrim muhafızları da ABD güçlerine yönelik 85 saldırı yaptığını duyurdu. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Gölland elbette satılık değil diyerek NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini ifade etti. Şam'da meydana gelen iki patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Çin'de meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 32 derece, Şırnak 33 derece, Batman 38 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.85, Euro 53.54, gram altın 6.218 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Jinavend Anucheyan Denbaş. Serokomar Erdoğan Gut, Jibili Pişkiriya Leşkeri, Yaku Emji Envantara Hu, Ya Neteveyi Didin Ukrayna'yı, Emi Pişkiriya Hu Bidomi'nin. Em Pişkiriya Didin Ukrayna'yı, Le Emi Kanalin Hu, Yen Ragyandı Neji Bikarbi'nin, Daku Rusya'yı Berbe Aşitiye Vebebe. Şaha İstanbul'e ya komele hukuk nasin hemdem de dahuyani ekede derbare girtin enji ber NATO'ye da hoza berdana endamin hu u velati ankır u peyama emperyalist nikarın sinorin pişeya medyar bıkında. Komxabata terminolojiya şarideriye kule amedi hatlı darxistin armanj dike ku terminolojiya kurdi ya ku dreveberiyen heremi de te bikar anin standart bike. Bername Atölye Müzike ya Gerok Kuji Hela Konservatuara Bajer A Aram Tigran Aşar Ederiye Bajar Emezin A Ahmet Evet'i Birey ve Birin Litaha Reşka ya Farkini Despekir. Emine Dişçi Kuduh Litaha Paa Bağı ya Navçaya Haliliye ya Rahaye Jali Hevjine Huve Ye Jihev Cuda Ahmet Dişçi ve Bigrani Birindar Bubu Lina Hoşhaneye Ku Led Hat Derman Kırın Ciyana Hoji Desta. Pişti nikâşin ku dış istemin biranina ap aziz de lisem süre derket holi serokeşa khasem süre ya komele çandi ya pir sultan abdal Ali Sekman Diyarkır ku ev beşler buna serokatiya çandu cemhaneye ya Alevi Ubektaşi di çalakiye de kabul nakın. Sekman dubare kır ku evi tekoşina holi dici desverdanin duvari oli ye civaka Alevi de bidominin u evi nebin Aleviyin hükümeti. Komeleya Bazırganin genim a Xosere Ragihand ku avaku disiye Hazirane de ber bu kanala avdane ya sereke ya gapi ve dihat berdan pişti haş rojan hatiye kutkirin u bıqasi milyonek dönüm erdi çandiniye be avmaye. Lenavçaya gevere ya jole merke didu kazayın trafike yen cudade haşkes birincar bun. Değirişin Amerika'ya yeni serbajare bu şehir İran'e de barege heke leşkeri rastli eğrişe hat. Pişti zeyde buna regeşi adına ver Amerika u İran'e de İran'e ragihant ku eme devje bernedin deman demede Kuveyt'e da huyaniyek hata sorda. Sekreteri gişti ye NATO'ye Rutte parastına pevistiye erişan nedici İran'e kır u got ku ev eğriş bitevahi pevistin. Pişti Danistan'dına erişan Seroki Amerika'ya Donald Trump kod ezdi fikirim ku agırbesta bi İran'ı re bidavi buye Danistan'dın dikarın berdavan bikin lene hamamine ezdi fikirim ku evhamu derevin. Wazarata derve ye İran'ı liser erişin Amerika'ya kod eriş bin pekırına peymanla lihev kirineye. Parazvanin mafi mirovan diyar kirin ku dışeş mehin peşin en sala 2026'de herikim nehjin İrani hatine darve kirin, zide teri 5000 jin hatine bünçav kirin u 45 jinji hatine kuştin. Serok edem ki ye Suriye Ahmet Eşara jubo hevditinan bike hat Ankara. Serok Vezire İsrail'e Netanyahu li dici frotuna balafirin şer en FCU-5 Jali Amerika'yı ve bu Türkiye got ku ev yek de hefsengiya heze li rojelata navin xerabike. Ligori Ajansa Nucheyan a Reuters'e Vezire Parastine ya Amerika'yı de İro bi Serok Vezire İsrail'e Netanyahu re bici ve ve de hevditine de frotuna muhsemel a balafirin şer en FCU-5 bu Türkiye vere ahaftin. Hem giyişten davuyan uça yeni xoğe biminin duxoşiyedi.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şey bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Ah. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: چما مان خلق زاد دین است موال
1: رادیو ونگ رادیو ونگ

0: Jinavend Anucheyan Denbaş. Sero Komar Erdoğan Got, Jibili Pişkiriya Leşkeri, Yaku Emji Envantara Hu, Ya Neteveyi Didin Ukrayna'yı, Emi Pişkiriya Hu Bidomi'nin. Em Pişkiriya Didin Ukrayna'yı, Le Emi Kanalin Hu, Yen Ragyandı Neji Bikarbi'nin, Daku Rusya'yı Berbe Aşitiye Vebebe. Şaha İstanbul'e ya komele hukuk nasin hemdem de dahuyani ekede derbare girtin enji bernatoye dahoza berdana endamin hı u velati ankır u peyama emperyalist nikarın sinorin pişeya medyar bıkında. Komxabata terminolojiya şarideriye kule amedi hatlı darxistin armanj dike ku terminolojiya kurdi ya ku dreveberiyen heremi de te bikar anin standart bike. Bername Atölye Müzike ya Gerok Kuji Hela Konservatuara Bajer A Aram Tigran A Şarideriya Bajaremezin A Ahmet Evet'i Birey ve Birin Letaha Reşka ya Farkini Despekir. Emine Dişçi Kuduh Lutaha Pağabağı ya Navçaya Haliliye ya Rahaye Jaliye Hevjine Huve Ye Jehevcuda Ahmet Dişçi ve Bigrani Birindar Bubu Lina Hoşhaneye Ku Ledhat Dermankırın Ciyana Hoji Desta. Pişti nikâşin ku di şestemîn biranîna apaziz de li Semsûrê derket holê serokê şaxa Semsûrê ya komeleya çandî ya Pîr Sultan Abdal Elî Sekman diyar kir ku ev beşdarbûna serokatiya çand û cemxaneyê ya Elewî û Bektaşî di çalakiyê de qebûl nakin. Sekman dubare kir ku ew ê têkoşîna xwe li dijî destwerdanên duwarê olî yê civaka Elewî de bidomînin û ew ê nebin Eleviyên hikûmetê. Komeleya Bazırgan'ın genim a Xosere Ragihand ku avaku di 3 Haziran'ı de ber bu kanala avdane ya sereke ya gapi ve dihat berdan pişti 8 rojan hatiye kutkirin u biqasi milyonek dönüm erdi çandiniye be avmaye. Lenavçaya gevere ya jole merke didu kazayın trafike yin cuda de 8 kez birincar bun. Değirişin Amerika'ya yeni serbajare bu şehir e İran'e de barege heke leşkeri rasti eğrişe hat. Pişti zeyde buna regeşi adına ver Amerika u İran'e de İran'e ragihant ku eme devji bernedin devam demede Kuveyt'e da huyaniyek hata sorda. Sekreteri gişti ye NATO'ye Rutte parastına pevistiye erişan nedici İran'e kır u got ku ev eğriş bitevahi pevistin. Pişti Danistan'dına erişan Seroki Amerika'ya Donald Trump kod ez de fikirim ku agırbesta be İran'ı re bedavi buye Danistan'dın dikarın berdavan bikin lene hamamine ez de fikirim ku ev hamu derevin. Wezareta derve ye İran'ı li ser erişin Amerika'ya kod eriş bin pekirina peymana li hev kirineye. Parazvanin mafî mirovan diyar kirin ku di şeş mehên pêşîn ên sala 2026-an de herikêm neh jin li Îranê hatine darve kirin, zêdetirî 5000 jin hatine binçav kirin û 45 jin jî hatine kuştin. Serokê demkî yê Sûriye Ahmet el-Şara ji bo hevdîtinan bike hat Enqere. Serok Vezîrê İsrailê Netanyahu li dijî firotina balafirên şer ên F-35 jalî Amerîkayê ve bo Tirkiye got ku ev yek dê hevsengiya hêzê li rojhilata navîn xerab bike. Li gorî ajansa Nûçeyan a Reutersê Wezîrê Parastinê ya Amerîkayê dê îro bi Serok Vezîrê İsrailê Netanyahu re bicive wê di hevdîtinê de firotina muhtemel a balafirên şer ên F-35 bo Tirkiye were axaftin. Em giyişten davuyan uça yeni xoe biminin duxoşiyede.
1: Reklamlar. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40. İyi, iyi, iyi, iyi, iyi.
2: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: rahat ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
5: No Wenk Wenge Schmau.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. NATO zirvesi öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma harcamalarının %3.5 oranında artacağını söyledi. Kayım yönetimindeki Bilgi Üniversitesi tarafından işine son verilen Profesör Doktor Bülent Bilmez için yapılan açıklamada hukuksuz karardan geri dönmeye çağrıldı. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi son 24 saatteki iş cinayetlerine ilişkin sanal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Açıklamaya göre son 24 saatte 4 işçi yaşamını yitirdi. Anadolu Üniversitesi'nin yemekhanesinde uygulanan rezervasyon sistemine protesto ettikleri sırada özel güvenliğin şiddetine maruz kalan 8 öğrenci hakkında dava açıldı. Katledilen gazeteci Hakan Tosun davası öncesi yapılan açıklamada "Adalet istiyoruz" mesajı verildi. İBB davasının 63. gününde geçen hafta yaşanan savunma sırası tartışması gerekçesiyle dün duruşmaya getirilmeyen Ekrem İmamoğlu salonda yerini aldı. Savunma süresi kısıtlamasına tepki gösteren İmamoğlu salondan çıkarıldı. Diyarbakır, Merkez Sur ilçesine bağlı Ardalı köyünün 4 yıl önce tıraşlanan asfalt yolu çeşitli nedenlerle yapılmaması köylülerin tepkisine neden oldu. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut dosyada uzun süre gizlenen kritik bulgular olduğunu ve cinayet şüphesini güçlendiren yeni bir tanık beyanı üzerine çalışıldığını duyurdu. Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bitlis merkeze bağlı Yolcular Köyü'nde yaşanan olayda Leyla Özdemir, eşi Ömer Özdemir tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından korucu olduğu öğrenilen Ömer Özdemir, jandarmaya teslim olurken Leyla Özdemir'in ailesi olayın arkasında yasak aşk ve cinayeti örtbas çabası olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde duran bir kadını fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İz Enerji'de çalışan 78 işçinin iş sözleşmesi feshedildi. Sağlık raporları gerekçe gösterilerek yapılan işten çıkarmalar, işçilerin ödenmeyen ikramiye, fazla mesai ve diğer alacaklarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti. İşçiler işten çıkarılmaların bu süreçte yapılmasına tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanı İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti. ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hameyni için İran Necef kentinde cenaze namazı kılındı. Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyan Mavi Akım hattındaki bir istasyona İHA saldırısı düzenlendi. Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Herson'a yönelik saldırılarında ise 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet, Suriye krizinin çözümü için yeni bir anayasa ve Kürt kimliğinin korunması gerekiyor dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Afganistan'da derinleşen insani kriz nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitim, sağlık ve koruma hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73.110'a yükseldiğini açıkladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Radio Wenn.

0: Reklamlar.
1: No Weng Wenge Schmo.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: teşhis edilmek için savurdular önüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım.
2: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. NATO zirvesi öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma harcamalarının %3.5 oranında artacağını söyledi. Kayım yönetimindeki Bilgi Üniversitesi tarafından işine son verilen Profesör Doktor Bülent Bilmez için yapılan açıklamada hukuksuz karardan geri dönmeye çağrıldı. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi son 24 saatteki iş cinayetlerine ilişkin sanal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Açıklamaya göre son 24 saatte 4 işçi yaşamını yitirdi. Anadolu Üniversitesi'nin yemekhanesinde uygulanan rezervasyon sistemine protesto ettikleri sırada özel güvenliğin şiddetine maruz kalan 8 öğrenci hakkında dava açıldı. Katledilen gazeteci Hakan Tosun davası öncesi yapılan açıklamada adalet istiyoruz mesajı verildi. İBB davasının 63. gününde geçen hafta yaşanan savunma sırası tartışması gerekçesiyle dün duruşmaya getirilmeyen Ekrem İmamoğlu salonda yerini aldı. Savunma süresi kısıtlamasına tepki gösteren İmamoğlu salondan çıkarıldı. Diyarbakır, Merkez Sur ilçesine bağlı Ardalı köyünün 4 yıl önce tıraşlanan asfalt yolu çeşitli nedenlerle yapılmaması köylülerin tepkisine neden oldu. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut dosyada uzun süre gizlenen kritik bulgular olduğunu ve cinayet şüphesini güçlendiren yeni bir tanık beyanı üzerine çalışıldığını duyurdu. Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bitlis merkeze bağlı Yolcular Köyü'nde yaşanan olayda Leyla Özdemir, eşi Ömer Özdemir tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından korucu olduğu öğrenilen Ömer Özdemir, jandarmaya teslim olurken Leyla Özdemir'in ailesi olayın arkasında yasak aşk ve cinayeti örtbas çabası olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde duran bir kadını fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İz Enerji'de çalışan 78 işçinin iş sözleşmesi feshedildi. Sağlık raporları gerekçe gösterilerek yapılan işten çıkarmalar, işçilerin ödenmeyen ikramiye, fazla mesai ve diğer alacaklarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti. İşçiler işten çıkarılmaların bu süreçte yapılmasına tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanı İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti. ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hameyni için Irak'ın Necef kentinde cenaze namazı kılındı. Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyan Mavi Akım hattındaki bir istasyona İHA saldırısı düzenlendi. Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Herson'a yönelik saldırılarında ise 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet, Suriye krizinin çözümü için yeni bir anayasa ve Kürt kimliğinin korunması gerekiyor dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Afganistan'da derinleşen insani kriz nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitim, sağlık ve koruma hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73.110'a yükseldiğini açıkladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
1: iyi finans. Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak

0: Mutfak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir seviş çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekki. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşını homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

ولد لي يا شتري وقد سنه يا بخاطر طاسك.